0: Sessizce kırpma. Sen fakat bu ayınca fırsat bakmanıca bana iyi bakmak yok. Peki sen de yiyecek abi. Çekil.
1: Speaker, please record your messenger time is 12:05.